0: Bunlar yıkılmalar. O kadar da ama işte. Eyvallah abi. Bırak.
1: Bırak. Bırak. Bırak.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir koktan mete caksı oldu. Malımız caksı öldürdü. Çılkılarımız da caksı oldu. Kumarlık kıstan çıktı. Töl dövde caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül korandı.

0: Altyazı M.K. Kırmalar. Aşağı çıkalım aşağı.
1: Eyvallah. Gidiyoruz.
0: Bırak. Başlıklar.

0: ıslah etip maseralarını bağıp gezek gege. Can bastarım da onlar onlar.
1: Top oldu bu ne? Şurada. Mesela toka kaldım.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占太老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir kökten beter caksı oldu. Malımız caksı öldürdü. Çılkılarımız da caksı oldu. Kumarlık kıstan çıktı. Töl dövde caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül görandı.

Mana jirga biraz damında bulan, kunca kökte. Alanın göğününde. Biraz kum basılgının göğün calgacanı cürüp calga çürüp gitmemiz. Sonra gitmemiz, bırakın jirga sağa. Hazır aktarım.

Başıma gittim bunlar. Hakikaten tutamam işte. Hayırlı abi. Buyurun. Bırak. Başlıklar.

0: bir kelip tükündüğün bulduk. Biraz tuz verip yatırmış anam ona, bir bölüm parça çeken. Şimdi yılkıtılığı tavuk taşka könümde. Dala tüzgü çıdayar atın, koldan azıcık yemeyken. Kıyan yerlerge yaylal atın. Öte soğuk avar ayına. 30 gradisten yukarıda soğukka, boran çarşınka çıdayar atın mal. Bandar dediğinde ben de bak benim ay. Niye bozuk akıllıdın? Üzüksüz ayda. Niye onun arık durağı naşarın ürkülü akıllıydı? Şimdi özüm varsam hani öz titim boyunca durdu.
1: He Zhan Tai Lao Ren 以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹只是他养的马群里的一小部分。
0: 90yıllardan keyin yılkıtılığın kurap ösürüp ösürdü mal bak. Bunu yerden koy. Çok kaçırı koy. Benim bunun altına yürgenimi ben 30 yıldan artı vakit buldum. Yani sonduktan biz bunun boydağını bölüp taslayıp tuğutunu alıp yürüdük.
1: 过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化，这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承。
0: 你在看这边回合没
1: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
0: 我那头的，他们这个吃的，哎呀，我不让，什么的，我那不想吃了，
2: 做不进，
0: 哎，做不进。
1: 在霍占泰二十多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识。凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。
2: жақсы уақыт бұғанымыз.
0: Мына өнде туғаннан кейін төртінші күні суға қой бергенде жылқымен қабаттасып барып жардан шығып кетті мына. Басқа жылқыны қағып кетті арқылы. Соны мына бел кетіп қалып орнына тұра алмай осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мына бел шор болып бітті міне келген.
1: Вей ла ян хао жа ли да ма, жаң да зи жа да ма чан е.霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医

0: ıslah yıkıp maseralarını bağıp gezik gege. Sen bastarım da onlar onları.
1: Top oldu bu renge şöyle. Kesel tokoy kaldım şimdi.

0: 日子一天天过得很快，自从把家里的牲畜转到春牧场，已经过去四个月了。这段时间一共产了55匹小马，400余只小羊羔和50头小牛犊。霍占泰老人的心里乐开了花儿。
1: Al bir yıl bir köktüm eti caksı oldu. Malımız caksı öldüydü. Cılkılarımız da caksı oldu. Kumarlık kıstan çıktı. Töl dövü de caksı oldu. Yerlerimiz bana sonday kogura çalgın oldu. Sapsar gül korandı.